Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdin u blau kirdin u reklama kantan la kanali spedo spede fm Peywendi bkan bam jmara 0-771-940-99-99 0-555-423-11-11

0: Para Magani VIP, Pevisi Mal, Xaveni, Kualadi, Her Pisi Ekebe, Qeynaka VIP.
1: Qeynaka VIP ha.
2: Dereçe. Esta birinci Mahmud Padaşti kariyarakani dakat. Ve 20 otomberi Toyota Corolla 0 kilometr. Kateki sey birinci kat kirdava, birid neçet skanit key. Çünkü bu dereçe.